Okay.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odeya Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odeya Radyo'yu

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: I'm alive. I'll just not do it.

Havalar ısınıyor, tempo biraz yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odeya Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odeya Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

0: You're delicious.
1: Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

0: Dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea Radyo.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odeya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derinle Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her Perşembe 15'te, tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odeon Radyo'da.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odeya Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odeya Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odeya'da mümkün.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Merhabalar, ben Zeliha Saraç, Yatırım Odaklı Podcast'te hoş geldiniz. Şimdi bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Herkesin de müzdarip olduğu belki de, neden dipte satıp tepede alıyoruz? Şimdi bunu biraz anlatmak istiyorum size. Bugün aslında hepimiz en profesyonelinden en amatöre, yeni başlayanlara kadar her yatırımcı bu maalesef durumla karşı karşıya kalabiliyor. O döngüye girebiliyor daha doğrusu. Şimdi yıllardır ben piyasanın içindeyim. Nereden baksanız 25-30 sene oldu. Binlerce grafik okudum. Piyasalarda işlem de yaptım. Hatta dealerlık yatırım uzmanlığı da yaptım. Yüzlerce uzman ağırladım bu esnada tabii ekranlarda. Hep bir şeylere şahit oldum. Önemli bir konu bu. Hepimizin de zaman zaman insanların da daha doğrusu bana sordukları soruların başında gelen konu. Şimdi grafikleri uzaktan bakınca, yani uzaktan dediğim bir grafiğe bakınca, geçmişine doğru gidince, geçmişine bakıp acaba ilerleyen günlerde veya o grafiğin ilerisinde o geçmişe yönelik hareketlere tekrar devam ediyor mu diye böyle bir bakarız. Buna teknik analiz diyoruz zaten. Hatta şunu söyleriz biz çoğunlukla. Bir X hisse senedine girdiğimizi varsayalım. Geçmişine baktığımızda o X hisse senedi 1 liraymış. Bugüne geldiğinde örnek veriyorum 12 lira. Ve diyorsunuz ki acaba ben orada girse miydim? Girsem ne olurdu? Bakın 1.12 yapmış diye. Çok da kendimizi hayıflandığımız, grafiklere baktığımda çok da hayıflandığımız durumlar oluşuyor. Şimdi mesela şöyle diyoruz. Şurada bu seviyede bedava kalmış, almalıymışız. Acaba burada artık daha da şişti mi, satmalıymışız diye düşünürüz grafiklere baktıkça. Ama işin içine kendimiz girince, kendi paramız girince, başkasının parası demiyorum, kendi paramız girince bir psikoloji devreye giriyor. Çünkü zorluklarla biriktirdiğimiz bir para var. Ve bu birikimlerimizi değerlendirmek istiyoruz. İşte o birikimlerimizi değerlendirirken o topladığımız, tasarruf ettiğimiz para bizim için çok önemli oluyor. Alın terimiz var çünkü. Bu sefer ne oluyor size söyleyeyim. Her ne kadar profesyonel olursanız olun. Her ne kadar yıllar boyu piyasalarda olmuşsanız olun. İşte o sağduyulu kişi ortadan kayboluyor. Yani Zeliha ortadan gidiyor o noktada. Çünkü olaya insan psikolojisi ve gelir elde etme, kar elde etme veya zarar ettiğinde acı çekme gibi durumlar giriyor maalesef. Şimdi bugün yatırımcının en insani ama ne yazık ki cüzdanı en çok yaran o refleksi masaya yatıracağız. İşte neden hep en yüksekten alıyoruz? Bakıyorsunuz herhangi bir yatırım aracına, bunu sadece hisse senedi olarak söylemek istemiyorum. Değerli metallerde olabilir, başka yatırım araçlarında olabilir, önemli değil. En tepede alıyoruz, fiyatlar da böyle gidiyor diye görüyoruz ve iştahımız kabarıyor. Ama fiyatlar yerlerdeyken korkuyoruz. Ya bu düştü, daha da düşer mi diye. Bu sefer de onu almıyoruz. Ne oluyor? Kendimizle yüzleşiyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Belki son günlerde, son zamanlarda sıklıkla duyduğunuz bir tabir var. FOMO. FOMO ne? Herkes kazanırken ben neredeyim? Orada bir kaçırma korkusu giriyor. Baştan başlayacak olursak örnekle gideceğim sizlere. Hatırlayan olur mu bilmiyorum. Hatırlamayan varsa da zannediyorum kitaplarda okumuştur ya da sosyal medyada. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül'ü herkes bilir. 11 Eylül tarihinde o kulelere uçakların girdiği tarihte ben borsadaydım. Piyasadaydım daha doğrusu. Gerek hisse senedi gerek de diğer değerli metaller önemli değil, yatırım araçlarıyla işlem yapıyordum. 11 Eylül'de ben piyasadayken saat 16 sularıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlarda borsamız şimdiki gibi saat 18'lerde kapanmıyordu. Daha erken kapanıyordu. Televizyonlar açık. Bir görüntü geldi. Bu görüntüde kulelere giren uçakları gördük. Dünya Ticaret Merkezi dendi. Ve hepimiz aynı anda acaba dedik burası Yeşilköy'deki. Çünkü aklımıza hiç gelmedi. Tabii o esnada bu konuyu yani burada yaşanan o saldırıyı hem anlayabilmek hem anında karar verebilmek hem sağduyulu olup sakin durabilmek inanılmaz zor bir dönemdi diye söyleyeyim size. Ve anladık ki bir saldırı gerçekleşmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne. O esnadaki o sağduyunuzu ne kadar soğukkanlı olursanız olun o insani tarafınızı maalesef kaybediyorsunuz. Diyorsunuz ki inanamıyorum çok ciddi satış geliyor. Herhalde daha da düşecek. Bu sefer aldığınız hisse, yatırım aracı her neyse korktuğunuz için çıkıyorsun. Bizim de başımıza geldi. Acaba dedik nereye doğru gidecek? Bunun devamı gelecek mi? O esnada onu düşünemedik. O esnada bunu yorumlayamadık. Ve o korku bizi yatırım araçlarından çıkmaya teşvik etti. Sonrasında ne olduğunu size söyleyeyim. Aradan bir süre geçti ve borsalar yükselmeye başladı. Ve sizin sattığınız yani daha doğrusu benim sattığım hisseleri veya yatırım araçlarını sattığım yere bir daha fiyatlar gelmedi. Ve şöyle bir psikoloji girdi devreye. Örnek yine gidiyorum. Herhangi bir X yatırım aracı
O esnada ben 2 TL'den satmışım. Çünkü böyle bir olay yaşanmış. Ve birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra o 2 TL olan yatırım aracı 6 TL'ye çıkmış. Şöyle bir psikoloji oluyor. Ya ben 2 TL'ye sattım, bunu 6 TL'ye alamam. Devam ediyorsunuz bu arada. Günler geçiyor, işlemler devam ediyor. 2 TL'ye sattığım ve 6 TL olan o hisse senedi bir bakıyorsunuz bir hafta sonra 12 TL olmuş. Diyorsunuz ki ya 6 TL'de almadım, 12 TL'de almayayım, hiç çok yükseldi. Biraz daha süre geçiyor. Bakın biraz bunu ben daha da vurgulamak için anlatıyorum. Biraz daha süre geçiyor ve o hisse senedi ya da yatırım aracı 16 TL oluyor. Diyorsunuz ki aman tanrım, herkes kazanıyor, ben hariç. Ve 16 TL'den, yani 2 TL'ye sattığınız yatırım aracına 16 TL'den giriyorsunuz. İşte bu tepede almak. Biraz önceki verdiğim 11 Eylül örneği tabii ki çok uçuk bir örnek olabilir. Yani her zaman olan bir durum olmayabilir ama daha da altını tekrar ediyorum, çizmek için bu örneği size verdim. Yani 2 TL'ye sattığınız bir hisse senedini, yatırım aracını 16 TL'ye geri alıyorsunuz. Ne oluyor? Şu oluyor. 16 TL'den aldığınız o X yatırım aracı ya da hisse senedi 18'e çıkıyor, 20'ye çıkıyor. Çok doğru yerden aldım diyorsunuz. Sonra bir düşmeye başlıyor. 12 TL, 10 TL, 8 TL. Diyorsunuz ki 2 TL'den aldım, sattım. 12 TL'den yerine koydum. Yani tekrardan aldım. Şimdi 6 TL düştü, zarardayım. Ama çok da zarar ettim. Tekrardan bu seviyeye gelebilir diyorsunuz. Ve zarar etmeye devam ediyorsunuz. Ne zaman ki o sattığınız 2 TL'ye gelene kadar. İşte bu ne oluyor biliyor musunuz? Korku giriyor işin içine. Fırsatı kaçırma korkusu dediğim o konu. Fırsatı kaçırıyorum. Herkes giderken, zengin olurken ben hissede değilim, yatırım aracında değilim korkusuyla hareket ediyorsunuz. Ve ne zaman ki 11 Eylül'de, bu örneği verdiğim için tekrar ediyorum. 11 Eylül'de 2 TL'ye satmış olduğunuz hisse senedini 12 TL'ye koyduktan sonra tekrar 2 TL'ye düşünce büyük zarar ediyorsunuz. İşte biz bunun adına herkes kazanırken ben neredeyim? Herkes zengin olurken acaba ben takip edemedim mi? Trenimi kaçırdım belki. Bu öyle bir korku bu. Şimdi ne zamanki bir varlık %20, %40 gitmeye başlarsa, ne zamanki o yatırım aracını sadece borsa kanallarında değil, akşam yemeğinde arkadaşlarla konuşurken de, hatta simit alırken, hatta bir kuaförde, hatta ve hatta akrabalarınız arasında da duymaya başlıyorsun. Ne oluyor bu sefer? Diyorsunuz ki işte orada FOMO devreye giriyor. Kulağa şöyle şey geliyor sizin kulağınıza. Az önce söyledim. Herkes zengin oluyor. Bir tek treni sen kaçırıyorsun. İşte o an en tehlikeli an. En tehlikeli an. Çünkü o an risk algınız değişiyor. Normalde biraz önce verdiğim örnekte ve başıma gelen örnekte olduğu gibi, normalde pahalı dediğiniz fiyat o an size daha da gidecek görünüyor. Başıma gelen oydu. Başıma gelenden size anlatıyorum. Aslında aldığım şey orada varlığın kendisi değildi. Benim de aslında orada aldığım şey varlığın kendisi değildi. O yükselişin yarattığı o sahte güven duygusuydu. Şimdi peki şunu da aktarmak istiyorum size. Bir sürü psikolojisi de vardır. Bunu şu örnekten de gidebiliriz. Hepiniz yaşadınız belki, çoğunluğunuz belki. Belli bir vadede belli bir değerden başlayan o kripto para öyle bir yükseldi ki artık simit aldığımız yer, komşumuz, akrabamız, her zaman gittiğimiz eczanemiz konuşmaya başladı. Böyle bir yatırım aracı varmış, 1'e 20 yapmış, 100 dolarmış, 10 bin dolar olmuş diye böyle bir konuşulmaya başlanıyor. Şimdi orada biz ne yapıyoruz? Herkes bu trene bindi, benim de ilerlemem lazım diyoruz. Yani bir sürü psikolojisine giriyoruz. Şimdi yatırım yaparken sürü psikolojisine ve sosyal medya gürültüsüne dikkat etmek zorundayız. Bu ne demek? Şimdi biz genelde tek başımıza neden karar veremiyoruz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani fiyatlar yerlerdeyken, o gürültü yokken, o parlak görüntüler yokken karar veremiyoruz. İlla bir sürüye dahil olma ihtiyacımız oluyor. Aslında bu bizim genlerimizde var. Binlerce yıl önce de sürüden ayrılmak tehlike demekti. Bugün de herkes bir hisseyi veya bir fonu konuşuyorsa veya bir yatırım aracını konuşuyorsa şöyle düşünüyoruz. Bir, bildikleri vardır. Şimdi bir de elimizde maalesef benim o dönemlerde, borsada olduğum dönemlerde olmayan ama şu an herkesin hayatında ciddi yer kaplayan sosyal medya tehlikesi var. Neden tehlike olduğunu da söyleyeyim. Herkesin sadece kazandığı anları paylaştığı, kayıpların gizlendiği bir illüzyon dünyası orası. İnsanlar kazandığı zaman ben çok iyi kazandım, sosyal medyada bunu yayınlıyorlar, şu fiyattan girdim, şu fiyattan çıktım, şöyle bir para kazandım, arsa aldım, araba aldım, ev aldım. Şimdi bunları yayınlarlar ama hiç kimse kayıplarını açıklamaz, gizler. Dolayısıyla bu bir illüzyon dünyası. Şimdi orada dönen gürültü
kendinizin, analiz yeteneğinizin, bireysel aklınızın bir sis bulutu gibi kapatır. Çünkü insanız, kazanmak isteriz, kâr etmek isteriz. O sis bulutu maalesef zihnimize dolar. Rüzgar tersine döndüğü ise o devasa sürü bir anda panikleyip aynı anda o kapıdan çıkmaya çalışırlar. İşte o dar kapıdan çıkmaya çalışırken de tereddüt edenler veya çekinenler veya korkanlar ne yazık ki o kapıdan son çıkanlar alır. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Yani bu dediğim gibi en profesyonelinden en amatörün yaptığı bir hata. Peki bir de bir başka konu var yine bu yatırım konusunda. Neden dipten satıyoruz ve tepeden alıyoruz konusunda. Kayıptan kaçınma diye bir şey var. O nedir? Satmazsam zarar değildir. Şimdi o bir sancılı bölüm. Çünkü şöyle diyorsun. Zarardayım ama satamıyorum, satmıyorum. Şimdi burada davranışsal finansa buna biz kayıptan kaçınma diyoruz. Biraz daha açacağım. Şimdi araştırmalar var. Bu araştırmalar şunu gösteriyor. Bir insan 1.000 lira kaybettiğindeki yarattığı acı, 1.000 lira kazanmasında yarattığı mutluluktan 2 kat daha fazla olduğunu gösteriyor bütün araştırmalar. Yani acı daha baskın. Bu yüzden yatırımcı, bir de yatırımcı yaptığı hatayı kabul etmek istemez. Çünkü o yapmış olduğu yatırıma güvenir, inanır. Dolayısıyla ben yanlış yapmadım, biraz daha bekleyeyim der. Satarsam zarar gerçekleşecek, o yüzden biraz bekleyeyim der. Yine biraz önce verdiğim örneğe gideceğim. 2 TL'den sattığım hisse senedini 12 TL'ye yerine koydum ve geriledi. Ve ben yine 2 TL'de satmak zorunda kaldım. Aynı psikoloji o zaman da devreye girdi. Ta kaç sene evvel, 25 sene evvelden bahsediyorum. Şimdi o para orada kalırken aslında piyasada yeni ve gerçek fırsatlar da doğuyor. Nedir o yeni ve gerçek fırsatlar? Onu da söyleyeyim. Örnek veriyorum. Siz bir yatırım aracı aldınız, hisse senedi, fon veya herhangi bir değerli metal. Ve 10 birimden aldınız. 6 birime düşüyor. 6 birime düşüyor ama satmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunun yükseleceğine inanıyorum. Piyasayla kavga olmaz. Bu da önemli bir kavramdır. Ben yükseleceğine inanıyorum dersiniz ve satmadığım sürece de zarar yazmıyor zaten dersiniz. 6 birime düşer o. 6 birime düştükten sonra 4 birime düşer ve 4 birimde kalır. Örnek veriyorum. Ve bu arada da yaklaşık belki 1 ay, belki 3 ay, belki 6 ay geçmiştir. Burada bir fırsat maliyeti veya zaman maliyeti ortaya çıkar. O nedir onu da söyleyeyim. Siz eğer 10 birimden aldığınız hisse senedini 8 birime düştüğünde galiba bu düşecek, daha da çıkmayacak diye düşünerek zararında olsa, satmış olsaydınız bu bir örnektir. O zaman mevcut elinize geçen nakitle belki de başka bir yatırım aracına, başka bir hisse senedine, başka bir metale, başka herhangi bir şeye geçebilirdiniz ve oradan bir para kazanabilirdiniz. Buna biz fırsat maliyeti diyoruz. Şimdi kendinize aslında şu soruyu sormanız lazım. Eğer elimde bugün bu varlık olmasaydı, ne diyelim mesela bir X fonu. Eğer bu fon X fonu olmasaydı ve ben nakitte olsaydım ya da X hisse senedi, gidip bu fiyattan bunu alır mıydım? Bunu sormanız gerekiyor. Eğer o X hisse senedi elimde olmasaydı ve nakitte olsaydım bu fiyattan bunu alır mıydım? Şimdi bu sorunun cevabı oldukça önemli. Eğer bu sorunun cevabı hayırsa sadece zarar ettiğiniz için o varlığa inanmaya devam ediyorsunuz anlamını taşır. Şimdi bu tabii sadece konuşularak anlatılacak bir durum değil. Çünkü biliyorsunuz borsalar, bu borsalar derken sadece hisse senedinden bahsetmiyorum. Mal piyasaları da dersiniz, buralarda konuştuk kakao dersiniz, buğday dersiniz, hiç önemli değil. Piyasalar, borsalar, bundan bahsediyorum. Borsalarda yüzyıllardır işlem yapan insanlar var. Çok profesyonel insanlar da var. Yatırım fonları da var. Bakın bunlar da zarar ediyor. Yani bu sadece sizin eksik olduğunuz, yanlış olduğunuz, bilmediğiniz anlamını taşımıyor. Burada insan psikolojisi devreye giriyor. Şimdi çözüm reçetesini biraz konuşmak istiyorum. Bu kadar konuyu anlattım. Şimdi bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? Bu çok önemli. Çünkü bu kısır döngüye girdiğiniz an maalesef o kısır döngü sizin parçalanmanıza sebebiyet veriyor. Parçalanmaktan kastım portföyünüzün parçalanması. Peki bu döngüden biz hiç mi çıkamayacağız? Yani tabii ki çıkacağız. Bunun için birkaç basit kurala ihtiyacımız var ama çelik gibi kurallara ihtiyacımız var. Şimdi 1 numara disiplin. Kesinlikle en önemli şey disiplindir. Bunu ben yaşayarak öğrendiğim için size söylüyorum. Araştırmalarda bunu gösteriyor. Şimdi 1 numaralı kural disiplin dedim size ama bir duygusal mesafe kuralımız da var. O nedir? Şimdi bir varlık, hisse senedi, kripto para hiç önemli değil. Çok konuşuluyorsa eğer, herkes konuşuyorsa, sokakta oturduğunuz kafede kulağınıza aynı yatırım aracı, hisse senedi ne derseniz deyin kulağınıza geliyorsa orada yapmanız gereken şey alım tuşuna basmadan önce kendinize en az 24 saat vermek, hatta mümkünse 48 saat düşünme süreci vermek. Yani o anda çünkü
çok yaşandı. Belki şu podcast'i dinleyenler de bunu evet ben de yaşadım diyecektir. O an, o kritik anda eğer alım yaparsanız maalesef aldığınız an pişmanlığa da girebiliyorsunuz. Önümüzdeki süreç onu gösteriyor zaten, gösterebilir. Ama önemli olan konu işin soğumasına izin vermek. 24 saat bekleyeceğiz ya da 48 saat ya da bir gece üstüne uyuyacağız. Çünkü bu biraz önce bahsettiğim bir numaralı kuralın A bendi, disiplin. Şimdi burada coşkuyu soğutacağız, sakinleyeceğiz. İkincisi de şu, kademeli giriş çıkış. O ne demek onu da söyleyeyim hemen. Şimdi 10 birimden bir yatırım aracı aldım ve 100 bin liram var. 100 bin liram var, 10 birimden bir yatırım aracı aldım. Hepsinde aldım. Ne oldu? Elimde nakit kalmadı. Bu yatırım aracının gideceğini, yukarı çıkacağını veya size kar ettireceğine inanıyorsunuz. Ama bütün nakdinizi harcadınız. Ve 10 birimden aldığınız 2-3 gün boyunca 9 birim, 8 birime düştü ve hala inanıyorsunuz diyelim. Fiyat yükselirken, bir kere fiyat yükselirken, daha doğrusu fiyat düşerken elinize belli bir nakit de bırakmanız gerekiyor ki 10 birimden aldığınızı 9 birimden de 8 birimden de alabilirsiniz. Yani parça parça almak diyoruz biz buna. Bunun bir tabiri var. O tabiri de bizi dinleyenler mutlaka biliyordur. Şimdi fiyat yükselirken parça parça kar almayı, düşerken de parça parça maliyet düşürmeyi öğrenin. Eğer stratejinize uygunsa, biraz önce söylediğim gibi strateji önemli. O varlığın gideceğine inanıyorsanız. 10 birimden aldığınız hisse senedi 12 birime çıktı, 14 birime çıktı, 16 birime çıktı. Belki de burada kademeli satış yaparak karı cebinize koymanız gerekir. Kar cebe yakışır derler hep. Ya da düşerken 10 birimden aldınız ve hala nakdiniz var. 9 birimden, 8 birimden, 7 birimden de aldınız. Böylece ortalamayı düşürürsünüz. Bu da çok mühim bir konu. Kademeli giriş çıkış diyoruz biz buna. Bir de aslında bu da önemlidir. Genelde yatırımcıların yapmadığı bir şey ama gerçekten çok ciddi bir fark yaratan bir durum. Yatırım günlüğü tutun. O ne demek onu söyleyeyim. Şimdi 4 birime çıktı, 16 birime çıktı. Belki de burada kademeli satış yaparak karı cebinize koymanız gerekir. Kar cebe yakışır derler hep. Ya da düşerken 10 birimden aldınız ve hala nakdiniz var. 9 birimden, 8 birimden, 7 birimden de aldınız. Böylece ortalamayı düşürürsünüz. Bu da çok mühim bir konu. Kademeli giriş çıkış diyoruz biz buna. Bir de aslında bu da önemlidir. Genelde yatırımcıların yapmadığı bir şey ama gerçekten

bir şirket bir yatırıma gidiyor. O yatırım bilgisi geliyor ve o şirketin bilançosunun veya değerinin artacağını düşünüyorsunuz. Fakat o şirket o yatırımı gerçekleştiremiyor. Ve sizin stratejiniz orada maalesef stratejiniz kayboluyor ve beklentiniz de gerçekleşmiyor. Bu durumda yapmanız gereken şey fiyattan bağımsız hisse senedi, yatırım aracı, fon ne derseniz deyin vedalaşmanız. Bu çok önemli. Diğer bir konu ise şu. Özellikle günümüzün en büyük problemi. Haber akışını filtrelemeniz lazım. O ne demek? Biraz önce örnek verdim size. Sosyal medya, haberler, okuduğunuz herhangi bir makale. Şimdi bunları filtrelemeniz gerekiyor. Çünkü maalesef günümüz dünyasında bazı bilgiler teyitli değil. Bir kere bilgileri teyitlemeniz gerekiyor, filtrelemeniz gerekiyor. Bu iki konu oldukça mühim bir konu. Sürekli fiyat izlememeniz gerekiyor. Çünkü bu adrenalin salgılar. Devamlı fiyat izlediğinizde ise mantıklı düşünmeyi bırakırsınız. Çünkü adrenalin mantıklı düşünmeyi engeller. Ekranla aranıza mesafe koymanız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili de bir hikayem var. Onu da anlatayım ben size başıma gelen. Tam tarihi net hatırlamamakla birlikte 2000'li yıllarda olduğunu söyleyebilirim. Borsada tekrar ben işlem yapıyordum. Hem müşteriler adına hem kendi adıma işlem yapıyordum. Ve borsa o dönem belli haber akışlarından kaynaklı ciddi biçimde düşmeye başladı. Hatta hatırlayacak olan vardır belki, bazı hisse senetlerinin sıraları kapandı. Yani tahtaları kapandı. Yani işlem görmeme, yani birkaç gün işleme sırası kapatıldı. Sonuçta sırası işleme kapatıldı. Yani işlem yapamadınız. Öyle dönemlerde yaşadık. Ve her gün düşmeye devam ediyor. Ben de bir aracı kurumdayım. Ve bakıyorum ekrana, her gün düşüyor. %5, %7, %10. Bütün borsa düşüyor. Aldığım hisse senetleri düşüyor. Hatta iki tane hisse senedinin tahtası kapandı. İşlem yapamıyorum. O an dediğim size yine 25 sene oluyor. O an şunu fark ettim. Başıma gelen olduğu için tecrübeyle sabit. Ben dedim bu ekrana daha fazla bakmaya devam edersem çok yanlış yapacağım. Tam iki gün boyunca o ekrana bakmadım. Bu adrenalini engelliyor. Yani adrenalin salgılamanızı engelliyor bir. Biraz daha sağduyulu düşünmenize sebebiyet veriyor. Daha sağduyulu davranıyorsunuz. Ve biraz daha o piyasadaki o dinamiklerden uzaklaşmış oluyorsunuz. Daha mantıklı düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu da ekranla aranıza mesafe koymanız gerekliliğinin bana göre o zaman edindiğim bir tecrübesiydi. İyi bir tecrübe olarak ben hemen sağ cebime koydum bunu. Peki biz bu döngüden hiç mi çıkamayacağız? Tabii ki çıkacağız. Birkaç basit ama çelik gibi kurallara ihtiyacımız var. Bir, disiplin. Disiplinden kastettiğimde size biraz önce bahsettiğim gibi nereden aldım, nereden çıkacağım, o seviyeye geldiğinde satabiliyor muyum, alabiliyor muyum? İki, bu da önemli. Kademeli giriş çıkışlar. Dediğim gibi kademeli alıp kademeli satmak. Bu da çok önemli. Burada da önemli olan, yine söylüyorum, bir numaraya atıfta bulunuyorum, disiplin. 3. Yatırım günlüğü tutmak. Neden aldım? Amacım neydi? Nasıl bir para kazanmayı düşünüyorum? Bunu sattıktan sonra bu parayla hangi hisse senedine, yatırım aracına gireceğim? Yani hedefleriniz net olsun. Ve sonuncusu ise haber akışları. İyi filtre yapmanız gerekiyor. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmamanız gerekiyor. Ve aslında benim bir ekim daha var bu dikkat etmeniz gereken konularda. İnsanlar kazançlarını her zaman söylerler, gurur duyarlar ama asla kaybettiklerini afiş etmezler. Dolayısıyla hiçbir zaman o algıya kapılmayın. Unutmayın, yatırım yapmak sadece matematik bilmek değildir. Yatırım yapmak kendi psikolojini yönetme sanatıdır. Piyasalar her zaman orada olacak. Piyasalarda her zaman fırsatlar olacak ve bu fırsatlar bitmeyecek. Yeter ki siz duygularınızın esiri olmayın. Evet, Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'i bu bölümünü de bitiriyoruz. Kendimize de bir ayna tuttuk, psikolojimize de bir ayna tuttuk belki. Finansal huzurumuz daim olsun. Hoşçakalın.

0: Modern Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama

0: siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
3: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
4: Odea Radyo.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz portföy çeşitlendirmesi, risk yönetiminden bahsedeceğim. Aslında çok önemli bir konu. Belli programlarda aslında hep bir değindik risk yönetimi, portföy çeşitlendirmesi, bunun önemine. Bu bölümde de biraz daha detayına girmek istedim. Şimdi portföy çeşitlendirmesi, risk yönetimi tabii yatırım yaparken önemli bir konu. Çünkü şimdi genelde tabii yatırımcılar biraz daha işin getirisine, kazancına odaklanırlar ama tabii kazanç ve getirinin yanında tabii riski de çok önemli. Yani bu kazancı elde etmeye çalışırken nasıl bir risk alıyoruz? Portföyümüzün risk durumu nasıl? Ne gibi bir risklere maruz kalıyoruz? Bu da tabii çok önemli. Getiri kadar yatırımın riski de önemli bir konu. Hele ki şu anda son zamanlarda bu kadar hani haber akışının yoğun olduğu, piyasalardaki oynaklığın yüksek olduğu, haber akışının bu kadar fazla olduğu bir ortamda da risk yönetimi daha da ön plana çıkıyor. Şimdi burada riskten bahsettiğimiz konu tabii yatırım yaptığımız bir enstrümanın piyasa şartlarına göre nasıl bir hareket yaptığı, fiyatların nasıl bir oynaklık içerisinde olduğu, ne gibi risklere maruz kaldığı, nasıl haber akışlarından ne gibi etkilendiği konuları tabii. Bu da bu yatırımı yaparken nasıl bir kayıp riskiyle karşı karşıya kaldığımız. Şimdi tabii her enstrümanın bir kere bir risk seviyesi var. Kimi enstrümanlar, yatırım enstrümanları daha riskli kategoride derken, kimi daha güvenli tarafta diyoruz. İşte bu riskli enstrüman dediğimiz konu tabii fiyat oynaklığı daha fazla olan, belirsizliklerden daha fazla etkilenen, belli haber akışı kaynaklı daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalan finansal enstrümanlar. Şimdi buna örnek olarak verirsek tabii genelde hisse piyasaları, hisseler, hisse senetleri, bunlar biraz daha tabii riskli enstrümanlar olarak öne çıkıyorlar. Zaten hepimizin takip ettiği gibi böyle bir haber akışı olduğunda borsalar ciddi satış yediği zamanlar oluyor ki şu anda da bu gündemde baktığımızda işte savaş ortamında global olarak baktığımızda tüm borsaların sert satışlar aldığını gördük. Şimdi tabii hisse piyasası biraz daha dediğimiz gibi riskli tarafa geliyor. Öte yandan işte daha güvenli tarafta dediğimiz konuya örnek olarak ilk başta zaten en güzel örnek burada mevduat geliyor. Burada mevduat tarafında para mevduata yatırıldığı zaman vade sonunda faizi kadar bir geri dönüş alacağımızı biliyoruz. Yani ne kadarlık bir kazanç sağlayacağımızı görüyoruz ki neredeyse riski yok diyebileceğimiz kadar düşük bir yatırım aracı mevduat. Ama öbür taraftan dediğimiz gibi hisse senetleri, bir şirketin hissesi, bir borsa endeksi, burada yatırım dönemi boyunca nasıl bir fiyat hareketi izleyeceği çok belirsiz. Haber akışlarından çok sert etkileniyor. Şirketlerin hisseleri bilanço döneminde açıkladıkları karlılıklara veya işte kar beklentilerine yönelik haber akışıyla beklentiye göre iyi ya da kötü bir şekilde hareket edebiliyor. Tabii bu illa kötü anlamda demek olmuyor. Risk eşittir getir dediğimiz konu. Tabii daha riskli enstrümanlarda haber akışına göre daha büyük kazançlar da olabiliyor. İşte borsa örneğini veriyoruz, hisseleri veriyoruz. Olumlu bir ortamda risk iştahın arttığı, haber akışın daha olumlu olduğu bir noktada da tabii kazançları çok daha yüksek olabiliyor mevduata göre. Ama herhangi bir olumsuzlukta da burada sert satışlarla beraber ciddi ana para kaybı riski de oluşturuyor. Yani volatilitesi dediğimiz fiyat oynaklığı yüksek enstrümanlar ama mevduat tarafında güvenli enstrüman dediğimiz mesela o taraf. Hafta riski daha düşük dediğimiz mevduatta vade sonunda ne kadarlık bir getiri sağlayacağımızı biliyoruz. Şimdi burada tabii enstrümanlar bazında bu riski konuşuyoruz. Şimdi bir de tabii portföyü konuşmak lazım. Yani portföy dediğimiz birkaç yatırımdan oluşan yatırım sepetimiz diyelim. Burada tabii birden fazla enstrüman olabiliyor. Portföyün de kendi bir riski oluyor. Şimdi burada tabii portföy çeşitlendirmesi yaparak riski daha aza indirmek, daha minimize etmek konusu da işte buradan geliyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi her enstrümanın kendine göre bir riski var. İşte hisse daha yüksek risk dedik, mevduat daha düşük risk dedik. Diğer yatırım enstrümanları da bu risk kategorileri arasında değişiyor. İşte sabit getirili enstrümanların belli bir riski var. İşte burada fonları konuştuğumuzda biliyorsunuz fonların da risk seviyelerinden bahsetmiştik. Fonlarla ilgili yaptığımız bölümde işte risk seviyesi 1'den 7'ye kadar olan fonlar var. İşte 1 dediğimiz daha işte para piyasası, likit fonlar dediğimiz fonlar oradan içindeki barındırdığı varlık kategorisine göre de riskleri artıyor. İşte içinde daha yoğun hisse olan işte ya da daha emtia hisse olan fonlarda risk seviyesi artıyor. Haliyle içindeki varlıkların fiyat oynaklığı daha fazla olduğundan içine o fonun içine aldığı varlıkların daha riskli varlıklar olduğundan dolayı da fonun da riski artıyor. Şimdi tabii bu portföyü yaparken, yatırım portföyümüzü yaparken dediğim gibi birden fazla enstrümanın içine koyuyoruz. Bu belki belli oranda hisse oluyor, belli oranda işte likit fon oluyor, mevduat oluyor, işte altın, gümüş, emtia oluyor. Bunların hepsinin tabii risk seviyesi birbirinden farklı oluyor. Şimdi burada tabii portföyü yaparken portföy çeşitlendirmesi yaparak riski daha minimize etmek önemli konu alıyor. O da şu şekilde. Burada birbiriyle tabii korelasyonu biraz daha düşük olan enstrümanlarla mesela bu portföyü yapmak bu riski daha minimize ediyor. Burada dediğim gibi mesela tüm portföyü hisse senetlerinden oluşturduğumuzdaki bir portföyün riskiyle bu portföyün içerisine biraz hisse senedi, biraz işte altın, biraz mevduat, biraz tahvil, bono gibi böyle çeşitlendirdiğimiz bir noktada da bunun portföyün riski daha düşmüş oluyor. Aslında bu tipik hep kullanılan hani tüm yumurtaları tek bir sepete koymamak lazım dediğimiz konuya geliyor aslında. Böylece herhangi bir enstrümanda, herhangi bir haber akışından ya da herhangi bir piyasada olan bir olumsuz haber akışı bir enstrümanı, bir finansal varlığı olumsuz etkilerken diğer finansal varlığı olumlu yansıyabilir ya da nötr bir şekilde yansıyabilir. Böylece bunu dengeleyebilir. İşte korelasyonu birbirine düşük varlıklarla bu portföyü oluşturmamız gerek dediğimiz nokta buradan geliyor. Mesela bunu örnek verdiğimizde mesela altın portföy çeşitlendirmesi için bu portföylerdeki riski daha minimize etmek için bir portföylerdeki riski hedge etmek için mesela altın en iyi örnek olarak öne çıkar genelde. Çünkü herhangi bir işte savaş ortamında, herhangi bir işte finansal krizde, bir olumsuz bir ortamda işte faizler yukarı gidiyor, tahvil bonolar bundan olumsuz etkileniyor. İşte tahvil borsalar satış görüyor, işte hisse senetleri buradan satış görüyor dediğimiz noktada böyle bir karışıklık ortamında altın güvenli liman enstrümanı olduğu için değer kazanıyor. Böylece portföyümüzde eğer belli bir oranda işte bu hisse senedi, tahvil, bono gibi enstrümanlar varken bir kısmında altın olduğumuzda işte bu tahviller, bonolar, hisse senetleri değer kaybederken altın değer kazandığı için belli oranda portföyün zararı da daha minimize edilmiş oluyor. Böylece bu risk biraz daha çeşitlendirilmiş oluyor. Aslında en iyi örneği bu şekilde verebilirim. Ya da sadece mesela bu portföy çeşitlendirmesini hisse senetleri üzerinden de yapalım. Yani bir portföy olsun, o portföy sadece hisse senetlerinden oluştuğunu düşünelim. Burada şirketlerin işte hisselerine yatırım yapılmış bir portföy var ve burada bu pay senetleriyle bu yatırım yapıldığını düşündüğümüzde bir portföydü. Şimdi bunu da yaparken tabii tek bir sektördeki şirketlere yatırım yapmak yine riski yükseltiyor. Yani misal bir işte sanayi sektöründe tüm portföydeki tüm şirketleri sanayi sektöründen olduğunu varsayalım ya da işte ulaştırma sektöründen, havacılık sektöründen olduğunu düşünelim ya da işte bankacılık sektöründen olduğunu düşünelim ve tek bir sektöre yapılıyor. Dediğim gibi bankacılık olabilir, işte sanayi olabilir, ulaştırma olabilir. Şimdi tek bir sektöre, bu sektöre yatırım yapıldığında ve bu sektörde olan şirketlerin pay senetlerine yatırım yapıldığında olası o sektörde olan bir olumsuzluk tüm o şirketleri olumsuz bir şekilde etkileyecektir ve böylece portföyümüz sadece o sektörün şirketlerinin pay senetlerinden oluşuyorsa burada portföyümüz daha büyük zarar görecektir. Ama bu portföyü, hisselerden oluşan bu portföyü değişik sektörlere yayabilirsek, misal işte belli bir oranda sanayi sektörüne yatırım yapmışız, belli bir oranda ulaştırma sektörüne yapmışız, işte belli bir oranda belki daha farklı işte savunma sanayisi gibi herhangi bir farklı sektörlere kontrollerle yaptığımızda olası olan bir sektördeki olumsuzluk o şirketlerin pay senetlerinin fiyatını düşürürken diğer sektördeki şirketlerin fiyatlarına bir etkisi olmayabilir ya da o şirketlere tam ters bir etki olumlu yansıyabilir. Böylece portföyümüzdeki belli şirketlerin fiyatları düşerken diğer sektördeki şirketlerin pay senetlerinin fiyatları yükselebilir. Böylece portföyümüz dengede kalır, zararı minimize edebiliriz ya da portföyün getirisi nötr kalabilir gibi ya da belli oranda kazanca da geçebilir. Bu tabii hangi sektörün ne kadar daha fazla etkilendiğini ve portföyümüzün oransal dağılımıyla alakalı bir konu. Ama hani burada anlatmak istediğim konu tabii burada riski dağıtmak. Yani dediğim gibi bu sadece bir varlık enstrümanı içerisinde bile yapsak bu çeşitlendirme yapabiliriz. Dediğim gibi değişik sektörlerdeki şirketlere yatırım yapmak gibi ki burada bu yatırımı yaparken aralarındaki ilişkiye, fiyat ilişkisine, işte iş yapış ilişkisine, ne kadar fiyatları birbiriyle koreli hareket ediyor, ne kadar yakın hareket ediyor, ters mi hareket ediyor, daha orantısal mı hareket ediyor gibi tabii bunlara bakarak bu portföy çeşitlendirmesi yapılıyor. Bu dediğim gibi ister tek bir varlık enstrümanı içerisinde bu portföyü dağıtmak ya da değişik finansal varlıklarla da portföyümüzü dengeleyebiliriz. İşte biraz önce verdiğim örnek gibi belki içinde biraz şirketlerin paylarına yatırım yapılmıştır. Biraz mevduat içine konulur, biraz altın konulur ki bence dediğim gibi altın çok iyi bir portföy çeşitlendirme enstrümanı. Hele ki bu jeopolitik risklerin, politik risklerin yüksek olduğu bir ortamda güvenli liman enstrümanı olarak altın bence her portföylerde belli oranda bulunması bence önemli. Bu risk yönetimi için, portföy çeşitlendirmesi için altın burada iyi bir hedge enstrümanı olarak öne çıkıyor. Böylece bu çeşitlendirmeyi yaparak portföyümüzün riskini daha minimize edebiliriz. Tabii bu portföy çeşitlendirmesi yapmak o kadar kolay bir konu değil. Hani finansal okuryazarlığı tabii yüksek olan yatırımcılar için bu araştırmalarını kendilerini yaparak, dediğimiz gibi hangi sektör nereden ne kadar etkileniyor, ne kadar birbiriyle korelasyonları var, ne kadar ters hareket ediyorlar, ne kadar orantısız hareket ediyorlar gibi bu araştırmayı yaparak kendileri yapabilirler. Ama burada hani bu araştırmaya vakti olmayan, bu finansal okuryazarlıkta olmayan yatırımcılar için de bunu hep dediğimiz gibi bu işin biraz daha profesyonellerine bırakmalarını tavsiye ediyorum. Bunun için tabii bu sektörde, finansal sektörde bu işi yapan profesyoneller var. Sizin adınıza bu çeşitlendirmeyi yapabilirler ki burada aslında bu portföy çeşitlendirmesini profesyoneller üzerinden yapmaktaki en güzel örneğimiz de yatırım fonları. Yatırım fonları bölümümüzde ben detaylıca bunları açıklamıştım. Daha önce yatırım sesinde yaptığımız yatırım fonlarıyla ilgili bölümü de dinleyebilirsiniz tekrardan. Burada bu fonlar üzerinden bu çeşitlendirme nasıl yapılıyor diye. Çünkü burada bir daha hatırlatmak gerekirse profesyonel fon yöneticileri sizin adınıza bu fonları yönetiyorlar. Bu ve bu fonlar içerisindeki işte fon sepeti fonlarını o bölümde de örnek vermiştim. Fon sepeti fonları gibi ya da işte bir fon içerisinde değişik enstrümanlara yatırım yaparak işte fon yöneticileri de bu bahsettiğim portföy çeşitlendirmesini, risk yönetimini bu fonlar üzerinden kendileri de o fonun içerisindeki varlıkları bu şekilde çeşitlendirerek bu portföy çeşitlendirmesini, risk yönetimini yapmaya çalışıyorlar. Böylece ister hani bir işte yatırım danışmanından bu hizmeti alarak portföy çeşitlendirmesinin yapılmasını sağlayabilirsiniz ya da belli fonlar üzerinden yatırım fonları alarak, zaten yatırım fonu kendi özünde bu işi çeşitlendiriyor. Bu yatırım fonları üzerinden de bu portföy çeşitlendirmesini yaparak riskinizi daha minimize edebilirsiniz. Dediğim gibi yatırım fonları ile ilgili bölümde daha detaylıca bunları açıklamıştım. Yatırım sitesindeki yatırım fonları ile ilgili olan bölüme de tekrar dinleyerek yatırım fonlarının detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi genel kapsamıyla aslında portföy çeşitlendirmesi, risk yönetimi bunlarla ilişkili. Şimdi burada programın bitirmeden önce bir de şu konuya değinmek isterim. Tabii hangi yatırımcı tarzında ne kadar risk alınmalı, bu ne kadar bu çeşitlendirme önemli konusuna gelindiğinde biraz tabii burada değişik faktörler devreye giriyor. Yani burada herkesin ne kadar risk toleransı olduğuyla, ne kadar risk almak istediğiyle, ne kadar bir finansal kayba tolere edebilmesiyle alakalı bu yatırım çeşitlendirmesi değişebilir. Diğer bir yandan nasıl bir getiri beklentisi var, hangi amaçla bu yatırımları yapıyor, neye ulaşmak istiyor, bununla da tabii ilişkili. Bir yandan gelir önemli, ne kadar tabii bir gelirle bu yatırım yapılıyor. Bu aslında birbiriyle hepsi, bu söylediklerim hepsi aslında birbiriyle biraz ilişkili. Çünkü dediğim gibi ne kadar risk toleransı var, ne kadar bir finansal kayba toleransı var demek, bir yandan da tabii ne kadar kadar burada bir para kaybetmesi için ne kadar bir geliri var? Ne kadar büyük bir gelirle bu yatırımı yapıyor ya da ne kadar daha limitli bir gelirle yapıyor ve burada para kaybetmeye toleransı yok gibi konular birbiriyle çok ilişkili. O yüzden hani burada nasıl bir getiri bekleniyor, ne amaçla bir yatırım yapılıyor, ne kadar süreyle bu yatırım yapılıyor. Kısa vadeli bir yatırım mı yoksa daha uzun bir vadeli yatırım mı? Yani yatırım yapıyorum işte emekliğimi rahat geçireyim. Yatırım yapıyorum işte çocuklarımı üniversiteye göndereyim ya da işte yatırım yapıyorum ileride herhangi bir işte sağlık sorunum olursa işte bir sıkıntı yaşamayayım. Ya da yatırım yapıyorum işte bir ev almak istiyorum, araba almak istiyorum, arsa almak istiyorum gibi. Bunlar değişiyor. Yani kimileri için daha kısa vadeli yatırımdır. İşte birikim yapıyorum tatile gideceğim diye ya da birikim yapıyorum alışverişe çıkacağım gibi. Kimi için biraz da uzun vadeli yatırımdır. Ev alacağım, araba alacağım, işte emekliğim için bunu yapıyorum. Çocuklarımı okula göndermek için yapıyorum gibi konularla değişiyor. O yüzden toparlarsak bir işte ne kadar risk toleransımız var, ne kadar finansal kayba tolere edeceğiz, nasıl bir beklentimiz var, yatırımımızın süresi ne kadar, kısa vadeli mi yapıyoruz, uzun vadeli mi yapıyoruz. Bunlar önemli. Ne kadar gelirimiz var, ne kadar bir gelirle bunu yapıyoruz, ne kadar bu yatırıma ayırabilecek bir nakit akışımız var, bu önemli. Son olarak da söyleyeceğim tabii yaş. Yaş da önemli. Yani yaşı daha genç olan yatırımcılar daha fazla risk alabiliyorlar. Çünkü daha aktif iş hayatındalar. Daha bir gelir akışı var, bir nakit akışı daha yüksek olabiliyor. Olası bir finansal kaybı yerine koymak için daha uzun yılları var önünde. Aktif iş hayatında oldukları için. O yüzden hani biraz daha yaşı daha genç olan, aktif iş hayatında olan yatırımcılar için tabii risk daha fazla alabiliyorlar. Risk toleransları daha yüksek olabiliyor. Ama öbür taraftan daha yaşlı yatırımcılar için, işte emekliler için diyelim örnek olarak, orada kategori olarak mesela emekli yatırımcılar için tabii risk toleransı çok daha düşük oluyor. Çok da daha riskli değil de daha güvenli yatırım tarafında olmak istiyorlar. Çünkü yaş itibariyle kayıba daha az toleransları oluyor. Kaybettikleri parayı yerine koymaları için hem yıl olarak daha az zamanları var hem de aktif iş hayatında olmadıkları için nakit akışları da daha düşük olduğundan dolayı burada biraz daha güvenli yatırımlara gitmek istiyorlar. O yüzden burada yaş da önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Programın sonuna gelmişken dediğim gibi özetlersek portföy çeşitlendirmesi önemli. Yatırımlarımızı nasıl çeşitlendireceğiz, ne amaçla yapıyoruz bunu bilmek önemli. Ve sadece bu yatırımı yaparken sadece getiriye odaklanmamalı. Risk de çok önemli. Riskine de bakarak burada hem riski minimize ederek bu portföyü çeşitlendirmek önemli olarak öne çıkıyor. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yine yatırım içerikleriyle beraber olacağız. Teşekkürler.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
4: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odea'da mümkün.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
2: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.
4: All humans share one spirit. All humans share one consciousness. But yet they want to be separated. Like my life, my ideas. They don't realize that all humans share a huge pool of consciousness, of thought. All human thought vibrates at a certain frequency. We're all in communication. You know, when you exhale, I breathe the air you breathe. We're all together, really. This is the way nature designed it. So that we will be sharing the earth together.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odea Radyo'da.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Havalar ısınıyor, tempo biraz daha yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odea Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derin ile Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her Perşembe 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odea Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odea Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odea Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odea Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam et.

Çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcastlerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odea Radyo'da chill out ve down tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odea Radyo'da buluşuyor.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Modern Radio. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.